0: Kevşayın çoğu çıtsa.
1: Oları gör, gerçinin omsa.
0: Dansıca, gampımır gosa.
1: Kımondınca, lakçı topsa.
2: Oları gönden bir dınka.